0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, öz yaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'ya sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

içerisinde. Belki de son defa soruyorum sana.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz, dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı yetişkinler birinci kademe okuma yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlığı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçi Sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığı'nda sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta. evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Molla Karamadeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu. Yılmaz, konuşmasında katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik derken, tesiste ilk 5 ayda 17 tona yakın altın üretilecek diye ekledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini %10 artıracağını da ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmanına erişimini kolaylaştıracaklarını bildirdi. Öğrencilerin lise yolculuğuna daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayınlandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılımcı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Türkiye, yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve SYDV'ler aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Güren ailesinin Narin Güren cinayetinin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi. Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığını, dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir dille ulaşılamadığı öğrenildi. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu için adayların giriş belgeleri erişimi açıldı. Kayseri Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesi kapsamında tanışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, buradaki amacımız adli sürece tabi olmuş çocuklarımız daha sonrasında bu süreçlere dahil olmaması için çok boyutlu olarak onların desteklenmesidir. Burada çok farklı kamu kurumlarının desteklerini alıyoruz. Aynı anda farklı sıkıntıları giderme imkanımız oluyor. Bu proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki çocuklarımızı projeye dahil ediyoruz dedi. TÜİK tarafından açıklanan Kayseri'nin tarımsal üretimiyle ilgili verileri değerlendiren Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri artık yalnızca sanayisi ve ticaretiyle değil, tarımı ve hayvancılığıyla da Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaktadır. Kayseri artık güçlü bir tarım şehridir, güçlü bir hayvancılık şehridir. Üretim miktarı bakımından Türkiye'de ilk 10'da yer alan ürün sayımızın 8'den 35'e yükselmesi, şehrimizin sahip olduğu büyük potansiyelin en somut göstergesidir, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl Küpü kütüphanelerinde sınava hazırlanan 345 öğrenci üniversiteli oldu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 53 yaşındaki FK iş makinesi sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 337 araç sürücüye cep telefonu kullanmak, 278 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 234 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek aracılığıyla Eskişehir bağlarında açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma kursuyla vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor. Kosova'yı sahipliğinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yağmur Bulut Avrupa ikincisi oldu. Kayseri Spor'da 19 yaşındaki genç futbolcu Burak Erkan'la profesyonel sözleşme imzalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
6: böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İnce Su.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar ekranlarından günaydın sevgili izleyiciler. Her cuma olduğu gibi yine Radar Analiz programıyla sizlerle birlikteyiz. Karşımda yine her zaman olduğu gibi sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Rabia Hanım. Sizde ne var ne yok?
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bir hafta boyunca neler yaptık?
2: Neler yaptık? Onları bolca konuşacağız. Çalışmaya çalıştık.
1: Ülke gündemini... olarak neler yaptık? Evet. Ülke genelinde neler oldu?
2: Çalışmaya çalıştık. Hı hı. Piyasa şartları malum zaten. Biz de yapmış olduğumuz işle biraz sıkıntıları olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ana problem zaten memlekette nakde ulaşım, finansman sorunu. Finansman sorununu çözmek adına elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince gerek bilançoları değiştirmek, gerek yapmış olduğumuz çalışmalarla kredi limitlerine yönelik olarak çalışmaları sağlamak bizim için bir görev haline geldi. Piyasa, bunun üzerine çalışıyoruz.
1: Bunun üzerinde konuşalım. Şimdi piyasa demişken bu sabah elimizde Türkiye ekonomisini belki de onlarca rakamdan daha iyi anlatan 3 sayımız var. Piyasada gelecek yıl enflasyonu %23,7 bekliyor.
2: Evet. 6,
1: sanayici %32,8 diyor. Ama vatandaş da %45,6 bekliyor. Evet. Şimdi aynı ülkede 3 farklı enflasyon beklentisi varsa şu soruyu sormak lazım. Rakamlar mı vatandaşa yaklaşacak, vatandaş mı rakamlara yaklaşacak?
2: Şimdi rakamların vatandaşa yaklaşması hepimizin ana beklentisi. Bu da malumunuz işte ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar üzerine devam eder. Ama ekonomi yönetimi yani şu anki hükümet ekonominin yönetimi hususunda gerçek bir başarı elde etmiş gibi görünmüyor. Niye? Yaklaşık 5 yıldır ortalama 5 yıldır hiçbir hedefi tutturamadılar. Hep açıkladıkları rakamların üzerinde kaldılar. Yoksa normal şartlar altında 2026'da %9'luk enflasyonu göreceğiz gibi bir açıklama da vardı. Tek haneye düşecek gibi açıklamalar vardı. Maalesef şu anda tek haneyi bırakın açıkladıkları hedef 9 rakamını bugün vatandaşın hissettiği 5 katı.
1: Vatandaş zaten 45,58 diyor. Yani piyasa ile arasında zaten oldukça bir fark var. İki vatandaş katı. Burada yani, kendini yansıtmış.
2: Evet, Merkez Bankası'nın hedef rakamıyla vatandaşın hissettiği yani bizlerin hissettiği rakam arasında tam 2 katı fark var.
1: Evet.
2: Şimdi bu 2 katı farkı bizi yönetenler yaşamıyor mu diye bir soru geliyor. Soru soruyorlar bana.
1: O da vatandaş değil.
2: Yani şimdi şöyle evet hükümeti yönetenler işte ülkeyi yönetenler de bu memleketin vatandaşları. Bunlar hissetmiyorlar mı? Bunlar hissediyorlardır ama içinde bulundukları durum gereği bunu dile getiremiyorlardır. Dile getiremedikleri için de mış gibi diye bir tabir vardır ya. Mış gibi yapıyorlar zannediyorum. Yoksa bugün Sayın Hazine Maliye Bakanı'nın eşi, çoluğu, çocuğu ne bileyim hani onlar çok hissetmez de işte uzak akrabaları hissediyorlardır. Doğal olarak burada da ne çıkıyor ortaya? Bir başarısızlık ortaya çıkıyor. Bunların tedbirlerini yıllardır hep söylüyorum. Matematikle, ilimle, bilimle çözebiliriz. Bunların hepsinin tedbirleri var. Ama neden uygulanmıyor konusuna gelince de oturup gerçekten böyle elimizi başımızı iki elimizin arasına alıp şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Maalesef düşünemiyoruz. Çünkü neden bizim paramız yok? Niye? Merkez Bankası'nda işte açıklama yaptılar. Brüt rezervlerin 188 milyar dolar seviyelerine geldiğini söylediler. Ama bak şey evet 188.4 milyar dolar olduğunu söylediler. Şimdi bu gelişme güzel bir gelişme açıkçası. Bunun detayları çok önemli. Rabia Hanım. Burada rakamları buraya not aldığım için yanlış söylememek adına buradan okuyacağım.
1: Buyurun.
2: Şimdi 114.2 milyar doları bunun altın rezervi. Net rezervimiz bizim 66.9 milyar dolar. Swap etkisi dediğimiz yani borçlar ve diğer yükümlülükleri düştükten sonra 55.9 milyar dolar var. Şimdi yani rezervde toparlanma var ama 188 milyar doların tamamı Merkez Bankası'nda bulunan yani bizim kendi hesaplarımızda bulunan para gibi kullanılabilecek durumda olan bir para değil maalesef. Şimdi durum böyle olunca rakamları iyi okumak lazım. Şimdi vatandaşa çıksak sorsak Merkez Bankası'nın 188 milyar dolar rezervi olduğu söyleniyor deyince herkes işte biz büyük devletiz, biz iyi yönetiliyoruz, ekonomi iyi durumda, şahlanıyoruz, Avrupa bizi kıskanıyor gibi sözler söyleyecekler. Evet. Ama altını çizdiğiniz zaman 114 milyar dolarlık kısmı altından oluşuyor. Şimdi burada 1.8 milyar dolar yok özür dilerim 3.8 milyar dolarlık bir artış meydana geldi. Sırf altın üzerinden. Hı hı. Neden? Altın arttı çünkü. Altının gram fiyatı artınca, ons fiyatı artınca doğal olarak bunun yansıması da bizim Merkez Bankamızda bulunan 114 milyar dolarlık altına yansımış oluyor. Düz hesap konuşalım. 110 milyar dolarlık altınımız vardı altın artmadan önce. Şimdi 114 milyar dolarlık altınımız var. Fiyatı, gram fiyatı arttığı için. Bunu iyi hesaplamak lazım, bunu iyi düşünmek lazım. 2023 yılından itibaren baktığımız zaman gerçekten rezerv noktasında iyileşmeler meydana geldi. Yurt dışından gelen paralar oldu. Yatırımcı olarak gelmediler bunlar. Ülkeye yatırım yapalım, ülkede istihdam sağlayalım, bir yatırım neticesinde katma değerli ürünler üreterek memlekete fayda olalım düşüncesiyle gelen paralar değildi bunlar. Bu paralar neydi? Bizde faizin yüksek olması sebebiyle dolar TL kur çarpımından sonra TL fiyatlamayı faize, mevduata, repolara yatırarak para kazanma değerdiydi bu. Bu parayı kazandıktan sonra ne yaptılar? Zaten dolar kuru sabit neredeyse. Yani uzun yıllardır baktığımız zaman hep 40-45 lira arasında gitti gitti geldi. Şimdi bu arada dolar kurunun sabitliğinin yanında bir de faiz getirisinin yüksekliği yabancı yatırımcıyı doğal olarak cezbetti. Cezbettiği için de bize dışarıdan para geldi. Geçen hafta konuştuk. 400 milyar dolar civarında bir para girişi yaşandı. Şimdi 400 milyar dolar çok büyük bir para. Şimdi bunu TL'ye döndüğü zaman bankalarımızdan alacağı mevduat getirisiyle, faiz getirisiyle bu adamlar çok büyük karlılıklar elde ettiler. Kendi memleketlerinde göremeyecekleri paraları kazandılar. Bizim sırtımızdan, borsa üzerinden, şirketlerimiz üzerinden, kendi öz varlıklarımız, kendi öz değerlerimiz, öz sermayelerimizden paralarımız gitti. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? İlerleyen dönemlerde gelecek nesillere biz bunları nasıl anlatacağız? Gerçekten düşündüğüm zaman hani saçlarımı dökeceğim, döküyorum diye söylüyorum ama gerçekten de artık hepimizin bu şekilde olması gerekecek gibi bir durum var. Saçlarımız dökülecek, canımız sıkılacak, sağlığımız bozulacak. O yüzden herkes memleket meselesi mu dememiz lazım birçok noktada.
1: Herkes böyle düşünüyor mu? Bunu da göz önünde bulundurmak
2: evet,
1: gerekiyor. Şimdi yurt dışı yatırım piyasa fabrika demişken Suriye'de ilk Türk fabrikası açıldı geçenlerde.
2: Evet.
1: Duymuşsunuzdur mutlaka.
2: Evet, tabii.
1: Suriye'de Türk tekstil yatırımlarının artmasını nasıl değerlendirebiliriz? Artı ve eksileri önemli aslında bizim için.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim Rabia Hanım. Suriye'de malumunuz bir savaş vardı.
1: Evet.
2: Uzun yıllardır savaş oldu.
1: Hı hı.
2: Savaş neticesinde de büyük bir yıkım meydana geldi. Bu yıkım neticesinde yeniden yapılanma süreci başladı. Burada da Türk müteahhitlerle alakalı olarak da ciddi bir talep oluştu.
1: Türk bankası konusu da vardı hatta.
2: Tabii ki, kamu bankalarının bazılarının orada şube açılması, açacağı noktasında bir çalışma olduğu söylendi. Zaten Bu da yeni resmi gazetede yayınlandı. Suriye'nin diplomatik pasaport sahiplerine belirli koşullarda da vize muafiyeti getirildi. Ayrıca bir de hani konuya bir parantez açarak söyleyelim. Evet. Suudi Arabistan'la aramızda bir ticaret anlaşması yenilenebilir enerji santrali hususunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Konya, Sivas'la başlamak üzere bir enerji santrali projesiyle alakalı olarak bazı teşvikler verildi. Bizim memleketimizde sermayesi olan, birikimi olan, görgüsü, tecrübesi olan şirketlere verilmeyen bütün imtiyazlar bir nevi kapitülasyonlar gibi değerlendirebiliriz bunu da. Malumunuz işte Osmanlı döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar neticesinde memleket çok ciddi bir kriz içerisine girmişti. İçinde bulunduğu kriz çok daha büyüyerek gitmişti. İlk dış borç aldığımız dönemlerdir bunlar zaten. Şimdi aynısını biz şimdi Suudi Arabistanlı hükümete ya da oradaki şirketlere tanıdık. KDV'den muaf olacaklar 10 yıl boyunca. İşte SGK'lardan muaf olacaklar. Arsa tahsisi yapılacak, herhangi bir bedel ödemeyecekler. Satın alma garantileri verilecek vesaire vesaire. Dünyanın teşviki veriliyor. Bu teşvikleri bizler hak etmiyor muyduk diye de soru işaretlerini kendi bünyemizde, kendi aklımızda tutarak devam edeceğiz. Kafamızın üzerinde bir soru işaretiyle hepimiz yaşayacağız gibi görünüyor. Hepimiz
1: göreceğiz.
2: Ve geleceğiz şimdi Suriye'de işte tekstil fabrikası açıldı. Neden açıldı? İşçilik ucuz. Yani orada herhangi bir belirlenmiş şu anda bir asgari ücretten bahsetmiyorlar. Herkesin kendi kafasına göre bir ücret belirlediği, maaşların bu seviyelerde olduğu, sadece hükümete ve oradaki üst yönetime yakın olan kişilerin belirli tutarlarda paralar aldıkları, bu rakamın da $1000 ortalama seviyesinde olduğu söyleniyor. Bugün Türk şirketlerinin, tekstil şirketlerinin orada yaptığı sadece inşaat ve makine yatırımı. Ondan sonrasında zaten neredeyse bedavaya yakın bir işçilik ücretleriyle alım satım yapacaklar, imalat yapacaklar. Bundan sonra örnek veriyorum alışveriş merkezlerindeki meşhur hepimizin bildiği markaların ürettiği ürünlerin üstünde şimdi Pakistan görüyoruz, Bangladeş görüyoruz. Evet. Yakında da herhalde Suriye diye Suriye'de göreceğiz gibi geliyor bana da.
1: Şimdi davalar, kararlar demişken geçen hafta konuştuğumuz Concordata davaları da vardı.
2: Evet.
1: Şimdi buna bir yenisi eklendi. Buna bir açıklık getirmek istiyorum aslında kendi kafamda da açıkçası. Kayseri'de bir firma davada mahkeme kararını verdi. İşte şirketin kesin mühlet ve Concordata talebi reddedildi.
2: Evet, itimat makinesi.
1: Aynen, söylüyorum. Kararla birlikte daha önce verilen geçici mühlet de kaldırıldı. Komiserler görevlerine sona erdi. O şekilde de bitti. Şimdi geçen hafta son aşamaya kadar olan süreçler için konuşmuştuk biz zaten. Evet. Peki bu aşamadan sonra ne yapmak gerekiyor?
2: Şimdi bu aşamadan sonra ne yapmak gerekiyor? Her bir şirketi, her bir Concordata dosyasını kendi özelinde incelemek lazım. Çünkü her bir Concordata dosyası şirketin ticari faaliyetlerine, mevcut gelirlerine, borçlarına, borçlarının yapısına, vadesine göre, borç teminat yapısına göre de olmak üzere farklılıkları vardır. Bu farklılıkları iyi değerlendirip her bir şirketi kendi içinde özel olarak değerleme yapmak gerekir. Hı hı. Örnek verelim, Mustafa kardeşimizin çok uzun yıllardır aileden gelen, üçüncü nesile gelmiş olan bir fırın

0: görüldüğünden bu kapasiteyi kullanmak adına mahkeme kendi üzerine herhangi bir risk satın almamak adına bütün yetkiyi şirkete ve şirket yetkililerine bırakarak konkordatonun reddine karar vermiştir. Haklarında hayırlısı olsun. İnşallah herhangi bir zarar görmeden, herhangi bir problem yaşamadan problemleri halledip, sorunları çözüp tekrar ticari hayatın içerisinde o güzel insanların o güzel markayla devam etmesini sağlamak gerekecek. Bunun için de aslına bakarsanız bu memleketin işte Mustafa Bey bu memleketin hem sanayi odasına hem ticaret odasına üye olan birisi. Dünyaya itimadı marka olarak zaten güven, doğruluk anlamına gelen o markayı dünyaya tanıtmış bir insandı. Öyle bir şirketti. Şimdi koskoca sanayi odası başkanı, koskoca ticaret odası başkanı. Bu şirketin bu duruma düşmesini engellemek adına bir konsorsiyum kuramaz mıydı? Bu konkordatoyu devam ederek, konkordato projesine uygun bir şekilde devam ederek borçlarını ödemesi için bir konsorsiyum kuramazlar mıydı? Bir istikbalin satışında Boydak grubuna, eski Boydak grubuna ait istikbalin Bellona'nın satışlarında Kayseri'de bir konsorsiyum kurup da bu şirketleri şehir dışındaki başkalarına, Kayseri dışındaki birilerine satılmasına engel olamazlar mıydı? Kayseri'den birkaç insanın birlikte hareket edip burayı satın almak amacıyla TMSF'ye gitmesinde, TMSF'ye gittiğinde dosyayı dahi alamamalarına engel olunamaz mıydı?
1: Yani bu son aşama değil aslında.
0: İşte onu demek istiyorum. Yani son aşamaya gelmiş olsanız bile.
1: Saydıklarınız zaten.
0: Şimdi kanser bile bir evrelerle ortaya çıkar. Şimdi örnek verelim. Mevcuttaki konkordatosu reddolan şirket birinci evrede yahu. Birinci evrede bu şirket tedavi edilebilir. Bu şirket bu birinci evreyi çok rahat atlatabilir. Nasıl atlatır? Birlikle, beraberlikle atlatır. Ama mevcuttaki işte sanayi odası başkanımız Sayın Büyüksimitçi, işte ticaret odası başkanımız Sayın Gülsoy. Bunlar bir araya gelip şirket yetkililerini davet edip, ki ikinizin de odasının üyesi bu adam. Siz bunu davet edip, bu arkadaşımızı, kardeşimizi davet edip senin için ne yapabiliriz diye acaba sordunuz mu? Ben zannetmiyorum. Sormanız gerekir. Siz orada bizleri temsil ediyorsunuz. Ben de bir ticaret odası üyesiyim. Sizler bizleri temsil ediyorsunuz. Bize açıklama yapmak zorundasınız. Bize yardımcı olmak zorundasınız. Büyük problemler yaşıyorsak bizim yanımızda olmanız gerekir. Ama sizler odadan çıkmayın, odalardan çıkmayın. Sadece düğünlerde, cenazelerde bir yerlere çıkın. Ya da işte hükümet yetkilileri geldiğinde odalarınızdan çıkın, kendinizi gösterin. Böyle bir dünyanın olmadığını ben size ticari hayatın içerisinde çok çeşitli sektörlerde bulunan birisi olarak söylüyorum. Lütfen odalarınızdan çıkın artık. Odalarınızdan çıkın, üyelerinizin hangi zorluklarla yaşadığını lütfen artık görün. O koltukları doldurmak için, bir dönem daha oturabilmek için çaba göstereceğinize lütfen üyelerinizin yanında olun. O koltuk deyince işte seçimler geldi işte. İşte Kayseri'de ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası seçimleri olacak. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk seçimlerin adil olup olmadığı hususunda. Bu hafta
1: yeni adaylar da var zaten.
0: Ticaret odasında iki aday var sadece.
1: Yani, başkan haricinde
0: tabii ki,
1: aday
0: tabii
1: var.
0: Ki. Şimdi diğerlerinde aday olup olmadığını bilmiyorum. Sayın Mehmet Büyüksimitçi'nin tek adaylığının olduğunu, Sayın Recep Bağlamış'ın da aynı şekilde tek aday olarak girdiğini biliyoruz. Sadece ticaret odasında Sayın Ali Alkan'la işte mevcut başkan Sayın Ömer Gülsoy'un arasında bir seçim çalışması olacak. Ama gazetelerden aldığımız bilgiler, işte sosyal medyadan aldığımız bilgilerde de şunları görüyoruz. Ticaret odalarının Türkiye'de üyelerinin, komitelerinin, listelerinin internet sitesinde yayınlanması gerekiyor. Ama Kayseri Ticaret Odası bunu yapmıyormuş. Şimdi neden yapmıyor hususuna geçen hafta gelen bilgiler neticesinde bir küçük açıklamamız olmuştu. Seçimde komite sayılarının 41'den 61'e çıkarıldığı söylendi. 61'e neye göre çıkarıldığını konuşmuştuk. Şimdi 61 komitenin

0: tamamının Kayseri Ticaret Odası'nın internet sitesinde komiteler olarak, meslek grupları olarak açıklanması gerekliliği vardır. Şimdi bunlar açıklanmıyor. Sebep nedir? İşte 3 Ekim olarak bir seçim tarihi belirlendiğini söylediler. Öyle bir başvuru yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Ama bu listeler maalesef orada yok. Şimdi geçen hafta söylediğim sözün üzerine bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Adil bir seçim olması için aynı şartlarla çalışmak gerekir. Ülkede genel seçimler oluyor, yerel seçimler oluyor. Burada adaletsizlikten bahsedersek netice itibariyle, sonuç itibariyle ne olur? Vatandaşın birçoğunun istemediği yöneticiler bir yerlere gelebilir. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Sayın Mahmut İç Yılmaz'ın Ticaret Odası Başkanı olduğu dönemde komite listeleri, odadaki üyelerin listeleri seçim döneminde verilmemişti. Bu seçim döneminde verilmeyen listelerle alakalı olarak da çok iyi hatırladığım için, işte o dönemde içinde bulunduğumuz noktalar da vardı. Sayın Ömer Gülsoy, şimdiki mevcut başkanımız, abimiz öyle söyleyelim, abimiz suç duyurusunda bulunmuştu, şikayet etmişti hukuki yollara ki bu listeler bize verilmiyor diye. Şimdi döndük dolaştık geldik, aradan bir 8-10 sene geçti, aynı durumu kendisi yapıyor. Yani bu nasıl kabul edilebilir, nasıl doğru olarak addedilebilir? İnanın ben kendi içimde, kendi aklımda bunu doğru bir yere koyamıyorum. O yüzden şunu rica etmek istiyorum, Ticaret Odası'ndan da izleyenler vardır, belki Sayın Ömer Gülsoy abimize bu yayın ulaşır, söylediğimiz sözler birileri tarafından iletilirse şöyle söylemek istiyorum kendisine: adil bir seçim olsun, hak eden kazansın istiyorsanız lütfen bu bilgi paylaşımlarını artık internet sitenizden açın. İnsanlar kime oy vereceğini bilsin ve gerçekten artık sizlere de yeni gelecek olan, gelmeye aday olan insanlara da bir güven duysun istiyoruz. O yüzden memleketimize sahip çıkmak adına lütfen artık birbirimize adil olalım. İnşallah olalım.
1: Yine de hak eden kazansın diyelim.
0: Tabii ki, inşallah hak eden kazanacak zaten.
1: Şimdi Merkez Bankası'na dönelim istiyorum.
0: Dönelim
1: biraz daha açıkçası. 6 ay önce durdurulmuştu.
0: Repo.
1: Geçici olarak ara verilen, yani bir hafta vadeli repo ihlalleri de yeniden başlama kararı alındı.
0: Evet.
1: Niye durduruldu, niye başlandı? Öncelikle repo ihlalleri durdurulması veya başlaması bize ne gibi sinyaller verebilir?
0: Şimdi devletin uygulamış olduğu
1: artı
0: bir...
1: Artı ya da eksileri de
0: tamam,
1: neler olabilir?
0: Onları ben hemen anlatayım dilimin döndüğünce.
1: Buyurun.
0: Şimdi repo dediğimiz nokta belirli bir faizle, gecelik faizlerle bankaların parasını belirli bir faiz oranıyla toplarsınız. İşte %40'lık bir faiz oranıyla toplarsınız. Ertesi yıllık %40 üzerinden. Ertesi gün gelen paranın işlemiş olan gecelik faizini de bankaya yatırırsınız. Bir nevi hani vatandaşın işte aylık olarak mevduata yatırdığı gibi. Şimdi %40 bir piyasa banka faizi vardı. %37 de malumunuz şu anda Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu bir faiz oranı var. Resmi faiz oranı var. Şimdi bu ikisinin arasında 3 puan fark var. 3 puana baktığınız zaman aman ne olacak ki 3 puandan deriz. Ama bu rakam milyarlarca liralık bir rakam olunca büyük bir anlam ifade etmeye başlar. Şimdi malumunuz işte Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadele kapsamında bazı tedbirler aldılar. Sıkılaşmış para politikası diye. Sıkılaştırılmış para politikası diye. Sıkılaştırılmış para politikası kapsamında bankalardan 3 puan faizi kestiği zaman bu para kime kalacak? Merkez Bankası'na kalacak. Bir de parayı artık piyasaya çok sunmak istemediler. Bankaların kredi noktasında para vermesini çok istemediler. Neden? Talep enflasyonunun artacağı korkusuyla. Şimdi o dönemde bunu yaptılar, başarılı oldular, olmadılar. Ha, piyasa verilerine baktığımız zaman sadece işte güven endeksine bakıyoruz. İşte piyasanın resmi açıklamış olduğu hedef enflasyon oranına bakıyoruz. Burada bunları göremiyoruz. daha doğrusu özür dilerim, şöyle söyleyelim, resmi açıklanan rakamlara göre bunu görüyoruz. Hı hı. Ama vatandaşın cebine, imalatçının cebine, ihracatçının cebine baktığımız zaman bunu asla göremiyoruz. Şimdi bu bir nevi faiz indirimi gibi piyasa tarafından algılanan bir olay olmuş oldu. Faiz inecek mi diye düşünmeye başladı bütün imalatçımız olsun, vatandaşımız olsun. Birazcık ilgili vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Faiz düşecek gibi bir beklenti içerisindeler. Evet, düşebilir. Ama hani en fazla düşürebilecekleri noktanın ben 37'den 35'e getirilebileceğini düşünüyorum. 2 puanlık bir, yani 200 baz puanlık bir indirim gelebilir, ihtimal dahilindedir. Bu 35'e gelecek olursa bankalardaki mevduat faiz oranları da düşecektir. Vatandaş bu sefer ne yapacaktır? Bizim malumunuz paraya ihtiyacımız var memleket olarak. Faizler düşünce vatandaş daha fazla gelir elde etme umuduyla altına doğru gidecektir, borsaya doğru gidecektir. Çünkü borsada da ciddi hareketlenmeler mevcut, para girişleri mevcut. Yabancı yatırımcı çok fazla olmasa da para girişleri mevcut. Vatandaşımız mevduata vermeyeceği faizi alacak götürecek parayı altın satın alacak, borsaya girdirecek. Piyasadaki canlılık altına yansıyacak. Altın fiyatlarında bir artış meydana gelecek. Altın fiyatlarında meydana gelen artış, biraz önce bahsettiğim Merkez Bankası'nda bulunan 114 milyar dolarlık altının rakamını, örnek veriyorum, 120 milyar dolara çıkaracak.
1: Zaten altında bir artış bekliyoruz.
0: Altın hep konuşuyoruz. Hı-hı. Buradan da yatırım tavsiyesi artıyor, değildir bile ama demiyoruz.
1: Evet, demiyoruz.
0: Altının fiyatında çok ciddi manada ilerlemeler meydana gelecek. Son 15-20 gündür yani bir küçük altında dahi neredeyse 2000-2500 lira gibi bir artış meydana geldi.
1: Evet, 8 dedik ama.
0: Şimdi şöyle, 8'i neye göre dedik?
1: Görebilir dedik.
0: Gram anlamında, evet, söylüyoruz. Evet. Tabii, hı-hı, canım, gramda 8000 lira çok rahat ulaşılabilecek, hı-hı, bir rakam. Çünkü 7000'i test ettik. 7000'i test ettikten sonra 8000 çok kolay gelir de ben 10.500 lira kadar çok rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Hele hele ki olası bir erken baskın seçim kararının alınabileceği durumunu da göz önüne aldığımız zaman bu rakamların çok daha fazla yürüyebileceği de
1: düşünüyorsunuz.
0: Düşünülebilir tabii ki.
1: Diyelim ve sizin çok sevdiğiniz bir kaynağa gelelim. TÜİK.
0: Ha, çok severiz kendisini. Evet.
1: Tüketici Güven Endeksi, zaten bu belli başlı açıklanan bir verilerimizdi bizim. Yine Tüketici Güven Endeksinin Temmuz ayında Ağustos ayına kıyasla bir oranında falan arttığı söyleniyor. Şimdi tüketici güveni artıyor. Peki vatandaşın alım gücü ne durumda? Şimdi okullar açılıyor. Kırtasiye masrafları, okul servis, evet, ücretleri, kıyafet ücretleri, çocukların ihtiyaçları, beslenmeleri, her gün alacak harçlıkları belli bir seviyede var.
0: Evet.
1: Herkes kendi bütçesine göre ayırıyordur zaten muhakkak. Şimdi bu vatandaşın alım gücüne ne durumda etkiliyor? Madem arttı bu kadar, o zaman kırtasiye ürünlerinde alım nasıl bu kadar zorlaşabiliyor?
0: Şimdi geçen hafta vatandaşın kırtasiye ihtiyaçlarına kadar dağıtılacak bir mevzular vardı zannediyorum.
1: Fiyat ne kadar tutuyor mu?
0: Öyle bir şey konuşmuştuk, hatırlıyorum.
1: Destek mi yoksa?
0: Evet, destek konusu.
1: 5000 TL bir destek diye, evet, hatırlıyorum. Öyle bir şey sağlanıyordu. Ama zaten kırtasiye ürünleri de 2,5'tan başlıyor. Yani ucu açık 10.000'e kadar çıkabiliyor.
0: Şimdi
1: çantanın kalitesine göre bile değişir. Zaten çocuk çok yıpratarak kullanıyor bir çantayı.
0: Evet,
1: bir
0: o yüzden sene kaliteli çanta alsınlar.
1: Tabii kaliteli alınması gerekiyor. Kaliteli, evet, çanta da pahalı oluyor otomatikman. Yani 4 sene kullanmakla 1 sene kullanmak arasında ciddi fark var.
0: Doğal olarak tabii, hı-hı, ki şimdi. Ama hiçbir çocuğun ben 4 yıl bir çanta kullanılacağını çok düşünmüyorum. En fazla ikinci yılın sonunda dağılacaktır, öyle söyleyelim. Şimdi okullar açılacak, evet. Hı. Şurada kaldı 15 gün. 15 gün sonra hepimiz belirli bir dertlerin içerisine bürüneceğiz. Eğitim zaten çok öyle ahım şahım güzel bir seviyede değil memlekette. Malum işte her gelen bakan kendince bir eğitim sistemi geliştirdi. En başta en büyük dinamiti koyan 4+4+4 gibi seçeneklerle eğitimimizin, evet, içinden geçtik tabiri caizse. Şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Müfredatları değiştirmeye çalışıyoruz. İşte kitaplardan Kurtuluş Savaşı kelimesini kaldırıp milli mücadeleye getirmeye çalışıyoruz. Kitaplardan Atatürk'ü silmeye çalışıyoruz. Kitaplarımızdan, gençlerimizin kitaplarından Türk kelimesini çıkararak uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü bozacak işlerin içerisine giriyoruz. Gençlerimizin geleceğini elinden almak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Çalışıyorlar diyelim. Bizden öyle bir şey olmaz çünkü. Şimdi bütün bunları üst üste koyuyoruz, bir de kırtasiye ediyoruz. Şimdi geleceğinden emin olmayan, eğitimini doğru dürüst alamayan, okula giderken beslenmesine ne koyacağını, koyacağına emin olmayan bir vatandaş topluluğuna siz kırtasiyesini verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Kırtasiyelerin ortalama geçen seneye göre %100 artış içerisinde olduğunu duyduk. Neden? Yakın kırtasiyeci arkadaşlarımız var, toptan çalışanlar da var, büyük montanlı çalışanlarımız da var, dostlarımız da var. Buralardan duyuyoruz. İki katını geçen bazı artışların olduğu da söyleniyor. Bunların faturası kime çıkacak? Bize, vatandaşa çıkacak.
1: Veliye.
0: Evet, tabii ki. Bugün asgari ücret alan bir vatandaşın iki tane çocuğunun okula gittiği varsayımını üst üste koyacak olursak bir maaşının yetmeyeceğine ben adım kadar eminim. Şimdi böyle bir durumda eğitim hakkı anayasal bir haktır. Devletin bunu sağlama zorunluluğu vardır. Eğitim sadece okul ve öğretmen vermek değildir. Okul ve öğretmen vermek değil, bir de üzerine kitapları da vermek değildir aslına bakarsanız. Şimdi okul var, bina var, evet. Sıralar da var, evet. Öğretmen de var, evet. Tahta da var, işte meşhur akıllı tahtalar yaptılar. Tahta da var, evet. Kitap da var, evet. Ama bu çocuğun okula gelirken ayakkabısı nasıl, kıyafetleri nasıl? Zaten kıyafet zorunluluğunu kaldırdınız. O güzelim önlüklerimizi, formalarımızı kaldırıp attınız. Çocuklar okula giderken ne giyeceğini düşünüyor. Öyle bir nesil yetişti ki markasız hiçbir şeyi giymek istemiyorlar. Onun arkadaşında görüyor, öbürünün çocuğunda görüyor. Bunları sizden istiyor. Sizin gücünüzün yetip yetmediğini çocuk anlamaz. Bizim gücümüzün yetmeyeceğini bizim çocuklarımız anlamaz. Çünkü biz onları rahat dönemde yetiştirdik. Her istediklerini aldık, her istediklerini yaptık. Şimdi de çocuklarımız bizden çok şey istiyorlar. Gücümüz yetmediği zaman da eksik kalıyoruz. Bizim yapmamız gereken noktalar şunlar da aslına bakarsanız. Hükümet olarak tekrar o eski bizim giydiğimiz yakalı siyah önlüklerimiz vardı. Hadi şimdi modernleştirelim ama mutlaka ve mutlaka bunları alalım. Herhangi bir giyim şirketine bu işi ihale etmeyelim. Yazlık, kışlık farklı kıyafetler talep etmeyelim. Vatandaş bunu almak için gittiğinde 100 liralık tişörte 500 lira para veriyor. 500 liralık kıyafete, işte sweatshirt'e ya da formaya ya da kaza, yeleğe neyse 3000 lira para vermesin. Eski sisteme dönelim. Bir forma olsun, bir önlük olsun da çocuklarımızı bilelim. Kimin öğrenci olduğunu anlamamız lazım eskisi gibi.
1: Aslında yeni düzenleme getirildi. Ben ondan da bahsedecektim zaten. Hani belli bir gönderildi, bu yayınlandı. Zorunluluk var. Şimdi okulun bu artık bundan sonra denetimine kalmış bir şey oluyor. Yoksa formalarda logo da zorunlu oldu artık. Yani normalde tip tip kıyafet hala devam ediyor. Bu bazı okulların inisiyatifine mi kalmış artık orasını bilemiyorum ama şu an forma zaten zorunlu.
0: Şimdi forma zorunlu da Rabia Hanım, siyah bir tişört, polo yaka bir siyah tişört. Şurasında arması var.
1: Evet. Aynen.
0: Tamam, kabul ediyoruz. Şimdi bununla öğrencinin başka bir siyah polo yaka tişört giydiğinde öğrenci olup olmadığını nasıl anlayacağız? Anlayamayacağız.
1: Yani siz daha açta, eski buraya bakalım.
0: Tabii ki bizim zamanımızdaki 80'li 90'lı yıllardaki önlük ve formaya geçilmesi
1: lazım. Ya da
0: lazım.
1: Şöyle kravat.
0: Tabii ki önlük. Kravat, takım elbise, ceket olması lazım. Lanet olası bir dizi çıkardılar 90'lı yılların ortalarında sonuna doğru, Hayat Bilgisi isimli. Orada kravatlar yayıldı, gömleğin ucu çıktı, öğretmene saygı kalmadı. Kültür bozuldu. Ondan sonra da ne olduysa oldu. O dizi bizim öğrencilerimize, okullarımıza yayıldı. Yani yaka bağır dağılmış, kıyafet rezil durumda olan öğrenciler türedi. Doğal olarak dış kıyafet, yani dışındaki kıyafeti nasılsa kafasının içi de o şekilde olmaya başladı belli bir zaman sonra. Ben yine söylüyorum, bu memlekette eskiye dönmek lazım. Bu memlekette eğitimin eski sisteme dönmesi lazım. Eskiden öğretmenin vurduğu yerde gül biterdi. Bizler çok, affedersiniz, çok hani bunu anlatmak zorundayım. Anlatmak da istiyorum açıkçası. Nedir biz çok hocam? Dayak yiyerek, öğretmenlerimizden çok dayak yiyerek büyüdük. Okuduk ama belirli bir yerlere geldik, bir şeylerin sahibi olduk. Şimdiki neslin öğretmene saygısı yok. Öğretmen öğrenciye lan bile dese ertesi gün hop velisi yanında. Sen benim çocuğuma nasıl lan dersin diye. Öğretmene birazcık bırakacaksınız çocuklarınızı. Çocuklarınızın bir şeyler öğrenmesini. Önce Allah'a, sonra vatana, millete, sonra sizlere hayırlı bir evlat olmasını istiyorsanız öğretmenlere güveneceksiniz. Öğretmenlerinize bırakacaksınız. Gerçi şu da var işin özünde, öğretmenlerin liyakatını da sorgulamak lazım. Öğretmenlerin de bilgi seviyesini sorgulamak lazım. 30 yıl aynı derse girip aynı konuları anlatan bir insandan ben verim bekleyemem. Ben verim bekleyemem. Her çocuğa her şeyi 30 yıl boyunca aynı şekilde anlatınca ezberliyorsunuz, sıkılıyorsunuz, kendinizi geliştirmediğiniz için de öğrenciye gerçek anlamda içinizdeki duyguları anlatamıyorsunuz, bilgileri güncelleyip veremiyorsunuz. Vermediğiniz için de ne oluyor? Çocuk sıkılıyor sizden. Artık belli bir yaşın üzerindeki öğretmenlerin de emekli olması, onların da neden çalıştığını biliyoruz, geçim dünyası.
1: Aynen.
0: Hayatın devamlılığı ilkesinden. Çocukların gerçek anlamda yetiştirilmesi ve eğitilmesi için öğretmenlerin yetkilerinin artırılması gerekiyor. Ne oluyor sonra? Öğrenci eline silah alıyor, okula giriyor. Yok veli alıyor, giriyor. Bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler değildi. Bunların hepsinin müsebbibinin eğitim sisteminin kötüleştirilmesi, eskiden gelen güzel özelliklerimizden, Türk kültürüne ait olan eğitim kültüründen uzaklaşmamızın etkileri oldu bunlar.
1: Evet.
0: Maalesef. O yüzden kırtasiye çok önemli değil. Bir şekilde halledilir.
1: Önemli olan daha temel meseleler.
0: Kesinlikle. Daha büyük sorunlarımız var bizim.
1: Yayınımızın sonuna geldik.
0: Geldik mi? Çok
1: konuşmalarınız,
0: konuştuk yine.
1: Bilgileriniz için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim efendim.
1: Yayın tekrarlarımızı daha sonrasında izleyebilirsiniz kanalımızdan. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istediğimiz yayınlarımızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Daha geniş kitlelere ulaşalım istiyoruz. Derdimiz bu sadece. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Bilgilenin lütfen.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz
3: Radyo Radar 91.8

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE'yi ve CE'ye işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altınsa 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Kayseri Valiliği tarafından başlatıldığını açıkladı. Kocaeli ilçesinde ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki erkek şahıs iş yerinde ölü bulundu. Yeni Parti'de İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın talimatlarıyla iddiaya göre 230 üyenin başvurusu sisteme işlenmedi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte izinli avcılara uyarılarda bulunan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, "Mevcut avcılarımıza ve izinli avcılarımıza önerim, mevcut eğitim sertifikalarının bulunması, kimliklerinin üzerinde bulunması, ayrıca alanda bizim mevzuat anlamında zorunlu olan tüfeklerde takozun mutlaka bulunması gerekmektedir. Kendilerine de başarılı bir av sezonu diliyoruz," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayserispor'un cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldübe yönetecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
3: böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ'yle çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akacı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da olduğu iki kişi yakalandı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir," dedi. Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ekipler tarafından ölü bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'u elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri harekatın ABD ordusunu derin bir finans krize sürüklediği, Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Güney Kore polisi, bir polis memurunun daha sonra ölü bulunan iki kişinin dosyasını kapatmak için sahte kayıt düzenlediği şüphesiyle tutuklanmasının ardından son 3 yılda kapatılan yaklaşık 310 bin kayıp şahıs dosyasını yeniden inceleyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlayan çatışmaların 6. ayında Tahran karşısında büyük bir zafer kazandıklarını ve müzakereler için acele etmediklerini söylerken, Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. İngiltere'deki 3 büyük havalimanına hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. İşletmeci firma Mac, konuya ilişkin açıklama yaptı. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasını öngören ve gelen tepkilerin ardından iptal edilen plan nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi öngören bir kararnameye imza attı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken, ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan,

0: kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığı'nda sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılka atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya Hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE'yi ve CE'ye işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altın ise 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceli oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Kayseri Valiliği tarafından başlatıldığını açıkladı. Kocaeli ilçesinde ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki erkek şahıs iş yerinde ölü bulundu. Yeni Parti'de İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın talimatlarıyla iddiaya göre 230 üyenin başvurusu sisteme işlenmedi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte izinli avcılara uyarılarda bulunan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, "Mevcut avcılarımıza ve izinli avcılarımıza önerim, mevcut eğitim sertifikalarının bulunması, kimliklerinin üzerinde bulunması, ayrıca alanda bizim mevzuat anlamında zorunlu olan tüfeklerde takozun mutlaka bulunması gerekmektedir. Kendilerine de başarılı bir av sezonu diliyoruz," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayserispor'un cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldübe yönetecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.

0: ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adile Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adile Öksüz ve Kemal Batmaz'ı Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akacı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da olduğu iki kişi yakalandı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir," dedi. Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ekipler tarafından ölü bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'u elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri harekatın ABD ordusunu derin bir finans krize sürüklediği, Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Güney Kore polisi, bir polis memurunun daha sonra ölü bulunan iki kişinin dosyasını kapatmak için sahte kayıt düzenlediği şüphesiyle tutuklanmasının ardından son 3 yılda kapatılan yaklaşık 310 bin kayıp şahıs dosyasını yeniden inceleyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlayan çatışmaların 6. ayında Tahran karşısında büyük bir zafer kazandıklarını ve müzakereler için acele etmediklerini söylerken, Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. İngiltere'deki 3 büyük havalimanına hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. İşletmeci firma Mac, konuya ilişkin açıklama yaptı. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasına öngören ve gelen tepkilerin ardından iptal edilen plan nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi öngören bir kararnameye imza attı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken, ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altın ise 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceli oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Kayseri Valiliği tarafından başlatıldığını açıkladı. Kocaeli ilçesinde ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki erkek şahıs iş yerinde ölü bulundu. Yeni Parti'de İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın talimatlarıyla iddiaya göre 230 üyenin başvurusu sisteme işlenmedi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte izinli avcılara uyarılarda bulunan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, "Mevcut avcılarımıza ve izinli avcılarımıza önerim, mevcut eğitim sertifikalarının bulunması, kimliklerinin üzerinde bulunması, ayrıca alanda bizim mevzuat anlamında zorunlu olan tüfeklerde takozun mutlaka bulunması gerekmektedir. Kendilerine de başarılı bir av sezonu diliyoruz," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilogram Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayserispor'un cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldübe yönetecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.
2: Acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük sarhoş musun? Kaçılacak yerin

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürnek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'a Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akacı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da olduğu iki kişi yakalandı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir," dedi. Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ekipler tarafından ölü bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'a elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Seni bana ayırdın, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

0: yaşarsın. Kaşın gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2000 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2000 Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 güvenlik görevlisi şehit olurken 6 terörist de ölü olarak ele geçirildi. 20 Ocak 2000 Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazeteci Metin Göktepe'yi gözaltında döverek öldürdükleri gerekçesiyle kastı aşan adam öldürme suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 6 sanıktan 5'inin cezasını onadı. 10 Mart 2000 Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Refah Partisi'nin eski genel başkanı Necmettin Erbakan, 1994 yılında Bingöl'de yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılandığı Diyarbakır DGM'de 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mart 2000. 12 Eylül ihtilalini gerçekleştirenlerden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren hakkında ihtilal yaparak devletin anayasa ve temel nizamlarını bozduğu, Bakanlar Kurulu'nu devirdiği, çalışmaz hale getirdiği iddiasıyla TCY'nin 146. maddesi uyarınca ölüm cezası istemiyle Adana Cumhuriyet Savcılığınca dava açıldı. 19 Nisan 2000, Cumhurbaşkanı Demirel, Çin Devlet Başkanı'nı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 6 Mayıs 2000, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu

8 Mayıs 2000. Bülent Ecevit'in kurduğu DSP-MHP ANAP koalisyon hükümetinde devlet bakanı olarak görev yapan MHP Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Başbakan Bülent Ecevit'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından görevinden alındı. 20 Mayıs 2000, Finlandiya'da devam eden 33. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Agassi Agagüloğlu ve 67 kiloda Bülent Ulusoy altın madalya kazandı. 21 Mayıs 2000, 1999-2000 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Galatasaray şampiyon olurken Altay, Göztepe ve Van takımları da 2. lige düştü.

13 Haziran 2000. Papa II. Jean Paul'a 1981 yılında Vatikan'da suikast girişiminde bulunan gazeteci Abdi İpekçi'nin katili terörist Mehmet Ali Ağa, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek Türkiye'ye iade edildi. 19 Haziran 2000. Alaaddin Çakıcı, İstanbul Altınoğlu DGM'de suç işlemek için çete oluşturmak ve yönetmek suçundan 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 11 Temmuz 2000. Umut Operasyonu soruşturmasını yürüten Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş, iddianamesini tamamlayarak 9 sanık hakkında idam istemiyle dava açtı. Keleş, düzenlediği basın toplantısında Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin çözüldüğünü söyledi.

13 Temmuz 2000 İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Ülkücü Mafya lideri Alaaddin Çakıcı'ya gazeteci Hıncal Uluç'un vurulmasını azmettirdiği gerekçesiyle 3 yıl 5 ay hapis cezası verdi. 23 Temmuz 2000 Dalgıç Yasemin Dalkılıç, limitsiz kategoride 120 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 18 Ağustos 2000 Tiyatro ve sinema sanatçısı Selim Naşit Özcan, İstanbul'da yaşama veda etti.

31 Ağustos 2000 DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından Fethullah Gülen'e dava açıldı. 16 Eylül 2000 27. Sidney Yaz Olimpiyatlarının ikinci gününde halterde podyuma çıkan Halil Mutlu, 56 kiloda 3 dünya ve 3 olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. 17 Eylül 2000 27. Sidney Yaz Olimpiyat Oyunlarında judoda Hüseyin Özkan altın madalya kazandı. 3 Ekim 2000 ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi sözde Ermeni soykırımı tasarısını 24 oyla kabul etti.

10 Ekim 2000. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 16 Ekim 2000, Fethullah Gülen'in laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı. 22 Ekim 2000, 14. genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 67.803.000 kişi olarak tespit edildi.

1 Kasım 2000, Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek Atatürk Kupası'nı kazandı. 2 Kasım 2000, Uşak E-Tipi Cezaevinde tutuklulardan Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in başlattığı ayaklanmada 5 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. 29 görevli ve bazı tutuklular da rehin alındı. 3 Kasım 2000, Uşak E-Tipi Cezaevinde tutuklulardan Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in başlattığı ayaklanma sona erdi. 7 Kasım 2000, Galatasaray, İstanbul'da Sturm Graz'la 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez ikinci tura yükseldi.

29 Kasım 2000. Sabah grubunun patronu Dinç Bilgin, Medya Holding'deki tüm hisselerini Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karaahmet, Türksel'in ortaklarından Murat Vargı ve Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ortaklığına sattı. 15 Aralık 2000. Afyon yakınlarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. 21 Aralık 2000, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hiçbir değişiklik yapılmaksızın geçirilen şartlı salıverme af yasasını onayladı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Kayseri Valiliği tarafından başlatıldığını açıkladı. Kocaeli ilçesinde ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki erkek şahıs iş yerinde ölü bulundu. Yeni Parti'de İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın talimatlarıyla iddiaya göre 230 üyenin başvurusu sisteme işlenmedi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte izinli avcılara uyarılarda bulunan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, "Mevcut avcılarımıza ve izinli avcılarımıza önerim, mevcut eğitim sertifikalarının bulunması, kimliklerinin üzerinde bulunması, ayrıca alanda bizim mevzuat anlamında zorunlu olan tüfeklerde takozun mutlaka bulunması gerekmektedir. Kendilerine de başarılı bir av sezonu diliyoruz," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayserispor'un cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldübe yönetecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
5: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
6: Bu hafta oldukça ilginç, oldukça da farklı bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederinin türbesinin Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
7: Kayseri-Malatya yolu üzerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesi yakınlarında bulunan Köşker Dağı eteklerinde Melik Gazi köyüne 6 kilometre mesafede bulunan bir türbedir. Süleyman Bey Türbesi. Türbenin bir diğer ismi de Garip ya da Öksüz Türbedir. Ancak bu isim yerleşim yerlerine epey uzakta ve bir başına yalnız vaziyette bulunmasından dolayı halk tarafından verilmiş yakıştırma bir isimdir. Süleyman Bey Dulkadir oğullarındandır. Dulkadir oğulları ise Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Anadolu'da kurulan beylikler içinde en son kurulan bir beyliktir. Dulkadir oğulları köken itibariyle Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundan olup Suriye Türkmenleri, daha doğrusu Halep Türkmenleridir. Günümüzde Suriye'de bulunan Bayırbucak Türkmenleri bunların bakiyeleridir. Halep civarında bulunan bu Türkmenler Memluklulara tabi olarak yaşamaktaydılar. Memluklular ise Kıpçak Türklerinin kurduğu Mısır'dan Anadolu'ya kadar uzanan yine güçlü bir Türk devletidir. O dönem Türkmenler Halep'i kışlak, Maraş ve Kayseri civarını da yazlak olarak kullanıyorlardı. Memluklular ile birlikte zaman zaman da Anadolu'ya düzenlenen seferlere katılıyorlardı. Selçukluların yıkılmasıyla Maraş ve Elbistan havalesini ele geçirerek bir beylik kurarlar. Dulkadiroğulları Beyliği 1337 yılında Zeynettin Karaca tarafından kurulmuştur. Kurulan beyliğin doğusunda Safeviler, Akkoyunlular ve Memluklular, batısında ise Eratnalılar ve Osmanlılar vardı. Bunların arasında sürekli denge siyaseti güderek yaklaşık 200 sene varlıklarını sürdürmüşlerdir. Karaca Bey Memluklularla aralarının kötü olduğu dönemde Kayseri ve Sivas civarında hüküm süren Eratnalılara sığınmıştı. O dönemde Eratnalıların başında bulunan Mehmet Bey, bir müddet misafir etse de Memluklulardan korktuğu için onlara teslim etmek zorunda kalmıştır. Memluklular da Karaca Bey'i Kahire'ye götürüp önce hapsetmişler, sonra da işkence edip idam etmişlerdir. Cesedini 3 gün Züveyle kapısında teşhir etmişlerdir. Yerine oğlu Halil Bey geçer. Ancak Halil Bey de Memlukluların kurbanı olur. Kendisi yayladayken bir suikast neticesinde öldürülür. Kesikbaşı Kahire'ye gönderilir. Günümüzde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan Melik Gazi Türbesi'nde alt sanduka bölümünde Melik Mehmet Gazi'nin hemen yanında başsız olarak yatan Kesikbaş diye adlandırılan kişi işte bu dul kaderli Halil Bey'dir. Halil Bey'in ölümünün ardından çeşitli taht mücadeleleri sonunda yerine oğlu Nasreddin Mehmet Bey geçer. Nasreddin Mehmet Bey 46 yıllık bir beylikten sonra 1442 yılında 80'i aşkın bir yaşta vefat eder. Yerine ise asıl konumuz olan Nasreddin Mehmet Bey'in de oğlu olan Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey Osmanlılarla da arası oldukça iyiydi. Hatta Sultan II. Murat'ın desteğiyle Karamanoğullarına geçen Kayseri'yi yeniden geri alır. Sultan II. Murat bu dostluktan dolayı veziri Halil Paşa ile görüşerek oğlu Şehzade Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i Dulkadir Hanedanı'ndan bir kızla evlendirmeye karar verir. Saraydan Hayrettin Hızır Ağa'nın eşi bu amaçla Elbistan'a gönderilir. Süleyman Bey'in 5 kızı vardı. İçlerinde en güzeli olan Sıddi Hatun'u seçerek sultan adına yüzük takar. Gelini ve çeyizi büyük bir gelin alayı eşliğinde götürür. 1450 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2 ay süren ihtişamlı bir düğünle Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile Sıddi Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadir Oğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbeye gelince kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
8: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ'yle çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akacı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da olduğu iki kişi yakalandı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ, kişisel beklentilerin çok ötesindedir," dedi. Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ekipler tarafından ölü bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'u elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
5: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri harekatın ABD ordusunu derin bir finans krize sürüklediği, Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Güney Kore polisi, bir polis memurunun daha sonra ölü bulunan iki kişinin dosyasını kapatmak için sahte kayıt düzenlediği şüphesiyle tutuklanmasının ardından son 3 yılda kapatılan yaklaşık 310 bin kayıp şahıs dosyasını yeniden inceleyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlayan çatışmaların 6. ayında Tahran karşısında büyük bir zafer kazandıklarını ve müzakereler için acele etmediklerini söylerken, Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. İngiltere'deki 3 büyük havalimanına hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. İşletmeci firma Mac, konuya ilişkin açıklama yaptı. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasını öngören ve gelen tepkilerin ardından iptal edilen plan nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi öngören bir kararnameye imza attı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altınsa 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerini hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri, farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında, görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan, hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik, yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Kayseri Valiliği tarafından başlatıldığını açıkladı. Kocaeli ilçesinde ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki erkek şahıs iş yerinde ölü bulundu. Yeni Parti'de İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın talimatlarıyla iddiaya göre 230 üyenin başvurusu sisteme işlenmedi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte izinli avcılara uyarılarda bulunan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, "Mevcut avcılarımıza ve izinli avcılarımıza önerim, mevcut eğitim sertifikalarının bulunması, kimliklerinin üzerinde bulunması, ayrıca alanda bizim mevzuat anlamında zorunlu olan tüfeklerde takozun mutlaka bulunması gerekmektedir. Kendilerine de başarılı bir av sezonu diliyoruz," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayserispor'un cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldübe yönetecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: şimdi reklamlar.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.
10: Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken, o yeşil gözlerinde

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ ile çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adile Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adile Öksüz ve Kemal Batmaz'ı Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akacı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da olduğu iki kişi yakalandı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir," dedi. Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ekipler tarafından ölü bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'u elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Kayseri'de iz bırakanlar başlıyor.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ahi İsa'yı konu alıyoruz. 14. yüzyılın siyasi çalkantıları, Anadolu'nun kalbinde birbirine giren emirler, vezirler ve sultanlar. İşte tam da bu kargaşanın ortasında öne çıkan bir isimdir Ahi İsa. Hem bir ahi, hem bir vezir, hem de yaşadığı dönemde Kayseri ve çevresine damgasını vuran önemli bir devlet adamı. Kayseri merkezinde bir mahalleye ismini verecek, Gesi'de bir vakıf zaviye yaptıracak kadar iz bırakmış olan Ahi İsa, aynı zamanda Kadı Burhanettin'in en yakın adamlarından biriydi. Vezirlik makamına kadar yükselen bu güçlü şahsiyet zamanın en çetin hadiselerinde ön saflarda yer aldı. Yıl 1381. Küçük yaştaki Eretna Sultanı 2. Mehmet'in naibi ve Kadı Burhanettin'in düşmanı Kılıç Arslan, ortadan kaldırılmak üzereyken Ahi İsa tercihini yapar. Kadı Burhanettin'in yanında durur. Aynı yıl rakiplerinden Amasya Emiri Hacı Şat geldiği elçi olarak gönderildiğinde de devletin kritik işlerinde nedenli güvenilen bir adam olduğunu gösterir. 2 yıl sonra 1383'te Kayseri hakimi Ömeroğlu Cüneyd'in çıkardığı isyanı bastırmak üzere harekete geçen emirler arasında yine o vardır. Ama en çetin sınavını 1387'de verir. Kadı Burhanettin, Kayseri'de isyanı sürdüren Cüneyd'in üzerine yürüdüğünde Kayserili askerlerin başında Ahi İsa'yı gönderir. Plan açıktır. Cüneyt hemşehrilerinin Ahi İsa'ya bağlılığını görünce moralini kaybedip geri çekilecektir. Fakat beklenen olmaz. Kale kapısına yaklaşan Ahi İsa ansızın Cüneyt tarafından esir alınır. Bu hamle hem Kadı Burhanettin'i hiddetlendirir hem de kuşatmanın kaderini değiştirir. Defalarca saldırı düzenlenir ama kale düşmez. Sultan çaresiz Sivas'a çekilir. Bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri üzerine tekrar yürür. Bu kez harp aletleriyle yapılan uzun bir muhasara sonucunda Cüneyt pes eder. Önce Ahisa'yı serbest bırakır, ardından da af dilemek zorunda kalır. Bundan sonrası sisli. 1387'den 1393'teki ölümüne kadar Ahi İsa'nın neler yaptığı kesin olarak bilinmez. Büyük ihtimalle ömrünün son yıllarını Gesi'de yaptırdığı zaviyesinde geçirmiştir. Ahiliğin Kayseri'de çok güçlü olduğu, devlet ricali arasında birçok ahinin bulunduğu bir dönemde yaşıyordu. Zaviyesi bugün yıkılmış olsa da Gesi'nin eski yerleşiminde hala halk arasında tekke yeri olarak bilinen bir mahalle bulunur. 1393 yılına gelindiğinde Ahi İsa artık hayatta değildir. Sivas'ta vefat eden bu devlet adamının mezarı Kabak Yazısı mezarlığına defnedilir. Üzerinde Selçuklu lahitlerini andıran taşında şu satırlar yazılıdır. Merhum affedilmiş temiz şehit, yüce Allah rahmetine muhtaç, merhum Ahi Mehmet'in oğlu Ahi İsa, toprağı bol olsun. 795 senesi Şevval ayının başında vefat etti. Bu kitabe bize Ahi İsa'nın babasının da bir ahi olduğunu gösterir. Soyunun köklü bir ahi geleneğinden geldiği açıktır. Yüzyıllar sonra bile izi silinmemiştir. 1872 tarihli Kayseri vergi tahririnde onun adıyla anılan Rumiyan Ahi İsa Mahallesi kayıtlarda yer alır. Çoğunlukla Rumların yaşadığı bu mahalle, Kazancılar Çarşısı ile Millet Caddesi arasında bulunuyordu. Mahallenin adını yaşatan bir cami ve zaviyenin de varlığı bilinmektedir. Kısacası, Ahi İsa yalnızca bir emir veya vezir değil, Kayseri'nin, Sivas'ın ve Anadolu ahiliğinin tarihinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak hatırlanmaktadır. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de iz bırakanlar sona erdi.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri harekatın ABD ordusunu derin bir finans krize sürüklediği, Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Güney Kore polisi, bir polis memurunun daha sonra ölü bulunan iki kişinin dosyasını kapatmak için sahte kayıt düzenlediği şüphesiyle tutuklanmasının ardından son 3 yılda kapatılan yaklaşık 310 bin kayıp şahıs dosyasını yeniden inceleyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlayan çatışmaların 6. ayında Tahran karşısında büyük bir zafer kazandıklarını ve müzakereler için acele etmediklerini söylerken, Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. İngiltere'deki 3 büyük havalimanına hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. İşletmeci firma Mac, konuya ilişkin açıklama yaptı. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasına öngören ve gelen tepkilerin ardından iptal edilen plan nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi öngören bir kararnameye imza attı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken, ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altın ise 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceli oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama Hürmetçi Sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki Hürmetçi Sazlığında sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Hürmetçi Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli katkıları bulunan Melik Emir Gazi'nin Pınarbaşı Pazarören'de bulunan türbesinin restorasyon çalışmalarının Kayseri Valiliği tarafından başlatıldığını açıkladı. Kocaeli ilçesinde ayakkabıcılık yapan 73 yaşındaki erkek şahıs iş yerinde ölü bulundu. Yeni Parti'de İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın talimatlarıyla iddiaya göre 230 üyenin başvurusu sisteme işlenmedi. Av sezonunun açılmasıyla birlikte izinli avcılara uyarılarda bulunan Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, "Mevcut avcılarımıza ve izinli avcılarımıza önerim, mevcut eğitim sertifikalarının bulunması, kimliklerinin üzerinde bulunması, ayrıca alanda bizim mevzuat anlamında zorunlu olan tüfeklerde takozun mutlaka bulunması gerekmektedir. Kendilerine de başarılı bir av sezonu diliyoruz," dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Başarı Spor Kulübü Tekvando sporcusu Nisa Beren 59 kilogram yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kayserispor'un cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldübe yönetecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili FETÖ'yle çok irtibatlı eylemler var. Özellikle pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la Elazığ'da toplantılara katıldığı çıktı dedi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen FETÖ operasyonlarında aralarında Akacı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da olduğu iki kişi yakalandı. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik yeni bir adım atıldı. Suriye diplomatik pasaport sahiplerine Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, CHP'de devam edeceğini açıkladı. Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım, ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir," dedi. Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan 73 yaşındaki ayakkabıcı, dükkanında ekipler tarafından ölü bulundu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'u elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
4: Coğrafi iz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır, bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen, pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa, herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, 100 yıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzete attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Coğrafi iz sona erdi. Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. İngiltere'nin bazı bölgelerinde eşek arılarının çürüyen meyvelerle beslenerek sarhoş, öfkeli ve saldırgan hale geldiği bildirildi. Uzmanlar halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri harekatın ABD ordusunu derin bir finans krize sürüklediği, Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Güney Kore polisi, bir polis memurunun daha sonra ölü bulunan iki kişinin dosyasını kapatmak için sahte kayıt düzenlediği şüphesiyle tutuklanmasının ardından son 3 yılda kapatılan yaklaşık 310 bin kayıp şahıs dosyasını yeniden inceleyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la başlayan çatışmaların 6. ayında Tahran karşısında büyük bir zafer kazandıklarını ve müzakereler için acele etmediklerini söylerken, Washington yönetimi Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. İngiltere'deki 3 büyük havalimanına hedef alan siber güvenlik ihlali sonucunda yaklaşık 8,7 milyon müşterinin kişisel verilerine erişildiği doğrulandı. İşletmeci firma MAC, konuya ilişkin açıklama yaptı. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerini vurabileceği uyarısında bulundu. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasına öngören ve gelen tepkilerin ardından iptal edilen plan nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü olarak değiştirmeyi öngören bir kararnameye imza attı. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a çıktı. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken, ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı. OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu yüzü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenleme ile kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE'yi ve CE'ye işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altın ise 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceli oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Ana haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros'a elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
7: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızda olacağız. Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinde ev hanımı Maya Karaca'yla tır şoförü ve Kıbrıs gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe pop müziği dinleyen sanatçı, bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun Şinenay isimli parçası olmuştur. Lise 2. sınıftayken Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun bir yıl süren hazırlık çalışmaları sayesinde kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Matiz, üniversite öğrenimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur.

Sanatçı ilk şarkılarını 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan Araf'tadır. 2008'de dönemin aktif müzik platformu olan MySpace'te bir sayfa açarak gitar vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz adını gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir.

0: beni kordüş.
1: Sanatçı 2008-2010 yıllarında 2 yıl boyunca diş hekimliği yapar. 2010 yazında hayatına yalnızca müzikle devam etmek isteğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı alır. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakır.

Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Eniş ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerinin sanatçıya ait olduğu 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayımlanmıştır. Sahne adıyla aynı attaki ilk albümü Mabel Matiz, 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya da klip çekmiştir.

Zor Değil, Aşk Yok Olmaktır, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat Dergisi okurları tarafından yılın albümü seçilmiştir. Sanatçının aynı yıl yayımlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların en başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmekte.

Matiz'in 4. stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Müzik ve Zoom Müzik tarafından yayınlandı. Albümün hazırlık aşaması 2 yıl sürerken, stüdyo kayıtları ise 1,5 yıllık bir zamana yayıldı. Albüm 21 şarkılık 2 CD'den oluştu. Sanatçı, 2020 yılının ilk aylarında 5. stüdyo albümünün hazırlıklarına başladı ve 16 Ekim 2020'de Toy adlı eserini yayınladı.

Mabel Matiz 2010'lu yıllarda Türk pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multidisipliner duruşuyla piyasa kurallarının yeniden yazılmasına büyük katkıda bulundu. Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar, onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Mabel Matiz'le karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda başka bir sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci güç ünitesinde reaktör binasında reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri tamamlandı. Küresel merkez bankaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin dünya genelinde enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde para politikalarına yönelik kararlarını duyuracak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Kazakistan ve Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki kondensat petrol rafinerisinde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE'yi ve CE'ye işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48,24, euro 56,23, altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 7014, çeyrek altınsa 11.642 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akkışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceyle oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. A milli erkek basketbol takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek ve mücadele saat 21'de başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak Trabzonspor Kulübü bu istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanşında Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. Ferencvaros elendiği için de yoluna UEFA Konferans Ligi grup aşamasında devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Spor bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kayseri'nin ilk tarihçisi ve kültür adamı Ahmet Nazif Efendi'yi konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'nin Lale Paşa mahallesinde Lale Camii ile Kayseri Lisesi arasındaki aile evinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Efendi, hem devlet adamı hem de şehrin ilk kapsamlı tarihini yazan kalem erbabıydı. Babası Dellekzade ailesinden müftü katibi ve aynı zamanda şair Raşit Efendi, annesi ise Katipzade ailesinden Behici Hanım'dı. Böyle bir aileden gelen Nazif Efendi daha küçük yaşta şiire, yazıya ve kültüre aşina oldu. Kayseri'de aldığı eğitim onun hayatına yön verdi. Ticaret Mahkemesi kaleminde başladığı memuriyet hayatı kısa sürede farklı görevlerle devam etti. Mukavelat Muharrirliği, Ticaret Mahkemesi Başkatipliği, Meclisi İdare Başkatipliği, Bilim-i Mektepler Hat Muallimliği derken Aziziye ve Havza Kaymakamlığı, ardından Bünyan ve İncesu Mal Müdürlükleri gibi önemli vazifeler üstlendi. Nazif Efendi yalnızca bir devlet memuru değildi. Aynı zamanda bir hattat, bir alim ve bir kültür adamıydı. Kayseri Mektebi İdadisi'nde Hüsni Hat dersleri verirken aynı anda İdare-i Hususiye memurluğu görevini yürütüyordu. Arapça ve Farsça olan aşinalığı şair bir babanın oğlu olmasının doğal bir mirasıydı. Onun en önemli tarafı yalnızca görevini yapması değil, aynı zamanda memleketinin tarihine, eserlerine ve kültürüne sahip çıkmasıydı. Kayseri'nin eski yapılarının taş taş incelendiği bir dönemde Nazif Efendi adeta bir öncü müzeci gibi çalıştı. Yerlerinden kopmuş, sahipsiz kalmış birçok kitabeyi, taşı, tarihi kalıntıyı topladı ve hocası olduğu Kayseri Lisesi'nde muhafaza etti. Bugün Kayseri'de müzeciliğin temelleri o günde atılmıştı. 1929'da Hunat Medresesi'nde açılan Kayseri Müzesi'ne devredilen eserlerin ilk nüvelerini işte o toplamıştı. Büyük tarihçi Halil Ethem, onun bu gayretine bizzat şahit olmuş ve Kayseriye Şehri adlı eserinde Ahmet Nazif'in Hoca Hasan Medresesi'nden düşen bir kitabeyi nasıl özenle koruduğunu hayranlıkla anlatmıştı. Nazif Efendi ayrıca nadir bir koleksiyon da oluşturmuştu. İslami ve gayri-İslami paralardan meydana gelen bu koleksiyonun Kayseri'ye ait olan kısmı özellikle çok kıymetliydi. Ne var ki bu koleksiyonun büyük bir kısmı dramatik bir şekilde kayboldu. Aile konağı, komşuların düğünleri için tahsis edildiğinde meraklı çocuklar dolapları açıp paraları dağıtmış, Kapadokya dönemine ait birkaç gümüş sikke dışında neredeyse her şey yitip gitmişti. Devlet hizmetindeki gayretleri de karşılıksız kalmadı. 1895'te Sultan II. Abdülhamit tarafından 4. rütbeyle taltif edildi. Bu padişah fermanı ailesinde saklanarak günümüze kadar ulaştı. Kültür hayatına katkısı yalnızca müzecilikle sınırlı değildi. O aynı zamanda Kayseri'nin ilk kapsamlı tarihini kaleme alan kişiydi. Miratı Kayseri'ye adlı 2 ciltlik eserinde şehrin tarihini en geniş haliyle yazdı. Bununla da kalmayıp 1910'da Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey'in öncülüğünde yayımlanmaya başlayan ilk Türk gazetesi Erciyes'in yazar kadrosunda yer aldı. Burada Kayseri tarihi ve önemli şahsiyetler üzerine makaleler yayımladı. Daha sonra bu yazılarını Kayseri Meşhurları adıyla bir araya getirdi. Ne var ki ömrü uzun olmadı. Son görevi olan İncesu Mal Müdürlüğü sırasında 24 Aralık 1914'te henüz 54 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Seyit Burhanettin Türbesi'nin doğusundaki aile mezarlığına defnedildi. Bugün Ahmet Nazif Efendi yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Kayseri'nin ilk tarihçisi, müzeciliğin öncüsü ve matbuat hayatının temel direklerinden biri olarak hatırlanır. Ömrünü boşa geçirmemiş, bütün hayatını görevine ve memleket kültürünü adamıştı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 29, gece ise en düşük 16 dereceyi göreceğiz. Gelin ilçelere şöyle bir uzanalım. Özvatan 26, Akışla ve Bünyan 27, Develi, İncesu, Pınarbaşı, Sarıolan, Sarız ve Tomarza 28, Yahyalı 29, Yeşilhisar 30. Çevre illerimize baktığımızda Yozgat 26, Nevşehir 27, Niğde ve Sivas 28, Kırşehir ise 29 derece. Ve büyük kentlerimiz İstanbul 26, Ankara 29 ve İzmir 35 dereceli oldukça sıcak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: UNESCO Dünya Mirasını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis, yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar, şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis Tiyatrosu'nun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mirasın izleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Kültür Panorama.
4: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Skinkes Politico'sa devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Prost, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almayı öğrenir. dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcıysa, bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile doğu-batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır. Dil ve üslup. Abdülhak Şinasi Hisar, Cumhuriyet döneminde yaşamış olmasına rağmen dilde meşrutiyet kuşağının estetik anlayışını sürdürür. Ağır değildir ama sadeleştirilmiş de değildir. Kelime seçimi bilinçlidir. Cümleler ritim taşır. Onun dili acele etmez. Ölüm ve ardından. Hiç evlenmeyen Hisar, 3 Mayıs 1963'te Cihangir'deki evinde beyin kanama sonucu hayatını kaybeder. Ardında yüksek sesli manifestolar değil, zamana direnen metinler bırakır. Ölümünden sonra yayımlanan yazıları, onun düşünce dünyasının ne kadar derin ve tutarlı olduğunu bir kez daha gösterir. Edebiyattaki yeri. Abdülhak Şinasi Hisar, Türk edebiyatında geçmişin muhafızı değildir. Geçmişin estetik tanığıdır. Onu önemli kılan, değişime direnmesi değil, değişimin insanın ruhuna açtığı yaraları incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
3: Kültür Panorama. Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Dünya Sağlık Örgütü'nün en hızlı yayılan ve en uzun süren salgın olarak ifade ettiği sigara, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artıyor. Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketimi 17,1 adette dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığı tespit edildi. Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de 1800 yatak kapasiteli Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin inşa edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları için 24 saat hizmet veren kreşlerin kurulacağını açıkladı. Ankara'da meme kanseri taramalarında kişiye özel risk değerlendirmesi sağlayan yapay zeka destekli yeni bir model geliştirildi. Moderna ve Merck şirketleri tarafından geliştirilen cilt kanserine yönelik aşının geniş çaplı deneylerinin başarılı olduğu ve hastalarda kanserin yeniden ortaya çıkmasını büyük oranda önlediği bildirildi. Çarpıcı sonuçların ardından iki şirketin hisseleri kayda değer artış gösterdi. Bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.
6: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana ne yazarsan yaz doktor.

0: Gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PPDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında bakalım neresi varmış. Şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenler. Kayseri merkezine sadece 13 kilometre mesafede adeta başka bir dünyaya kapı aralayan harika bir doğa rotamız var. Hacılar Hürmetçi Sazlı. Erciyes'in hemen eteklerinde yer alan bu büyüleyici sulak alan, uluslararası öneme sahip ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gerçek bir doğa harikası. Hürmetçi Sazlığı'na adım attığınız an sizi ilk olarak gökyüzünde ve suda süzülen flamingolar karşılıyor. Burası, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki devasa göç rotasının en önemli noktalarından birisi. Nesli koruma altındaki angıtlardan turnalara, Mahmuzlu kız kuşundan yalı çapkınlarına kadar yüzlerce kuş türü cıvıltılarıyla buraya hayat veriyor. Ama hürmetçe sazlığı denince akla gelen tek şey kuşlar değil. Özgürce koşturan 500'den fazla yılkı atı ve göletlerde serinleyen manda sürüleri burayı tam bir görsel şölene dönüştürüyor. Özellikle gün batımında atların koşuşuyla tozun bulutlara karıştığı o anlar, fotoğraf meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki hürmetçe sazlığında sizi başka neler bekliyor? Güne taptaze yöresel ürünlerle manda sütünden yapılan meşhur yoğurt ve ürünlerin eşlik ettiği nefis bir köy kahvaltısı ile başlayabilirsiniz. Sazlığın çevresinde bisiklet turuna çıkıp temiz havanın tadına çıkarabilirsiniz. Ya da makinenizi alıp yılkı atları ve flamingolar arasında unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz. Kayseri şehir merkezine yakınlığıyla bilinen bu bölgeye, özel aracınızla veya Hacılar yönüne giden toplu taşımayla çok kısa sürede ulaşabileceksiniz. Bu saklı cennet hafta sonuna doğayla iç içe başlamak isteyen herkesi bekliyor. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız hürmetçe sazlıydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korno müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te Sol Minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenheim gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

piyanolara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Joseph Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü, öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum, yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu Müzik için Yeni Dergi'de ondan bahsetti, müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breedkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü, Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'a kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığına Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Müzik Radarı.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim. Her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Dirik Şahin. Beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. İki üniversite bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik. Ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan diye hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler. Benim hayatımı dinlerler. Gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük diş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil, insanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya, işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde, ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz, İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki, yavrucuğum ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değilim. Eşim buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani biz de burada çevre çok. İşte Kayseri'nin yerlisiyiz, yerlisiyiz. Nasıl oluşturacağız bunu? Kim olursanız olun. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce olarak bitirdim. 5 yıllık bir hikayem var orada. Çok zor bir üniversite. İnsanlar özel üniversite dendiğinde burslu okudum orada. Çok daha farklı algılara girebiliyorlar ama biz çok zor okuduk ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilklerden biriydik. Mezuniyetimizi sözlü mülakatla olabilen çok zordu. Ve ben karnı burnunda bir kadındım. Akademik çok istedim. Üniversitede hoca olup böyle gençlerle gerçekten o iletişimi yakalayıp iyi bir hoca olmayı çok istedim. Burayı açtığımızda 3 ay bir kişi bile aramadım. Bir kişi bile. Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki, Nozo sana 1 yıl veriyorum. 1 yıl içinde buraya kiranı kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım burayı kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz, bilgi satıyorsunuz ve kişi, bahsettiğim gibi aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm, bir yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız bizi buraya ya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa konuşmacılar oluşturuyorlardı böyle bir ekipten. İşte kadın doğum, jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazlı Hanım dedi. Eğer gelirseniz ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim, şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki, yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce, yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde, burası benim için çok güzel bir semt de. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluklar, kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz de konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız. Yani hocam ne, nasıl yardımcı olur? Diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun. Emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben birin on olduğunu hayat.

0: Sizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
1: Nasıl başardım sona erdi. Fabrika başlıyor.
2: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum. 47 yaşındayım. 2 evladım var. Aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personelde işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok. Meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak. 40 metrekarelik bir iş yerinden, merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumspol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroom'umuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladı.

0: Marka aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil. Üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
1: Fabrika sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, genel merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Bagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu. Bahçende açık

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Zafer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesiyle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztun'a Türk Musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı, 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

Talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Önemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçim.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığına Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Dünya turunda bugün rotamız puslu fiyortların, sakin insanların ülkesi Norveç. Norveç'te çocuklara yönelik reklamlar yasak. Televizyonda, internette veya sokakta. Çocukların tüketim baskısı altında kalmaması için devlet bunu ciddi bir şekilde denetliyor. Yani çizgi film izlerken bunu al, şunu al diyen reklamlar yok. Norveç kültüründe gösteriş hoş karşılanmaz. Janteloven adı verilen yazısız bir kural vardır. Kimse kendini başkasından üstün görmemelidir. Bu yüzden milyonerlere bile sade kıyafetlerle sokakta rastlayabilirsiniz. Yemek kısmı biraz cesaret istiyor. Raffisk, aylarca fermente edilen balık, keskin bir kokuya sahip. Genelde ekmek, soğan ve ekşi krema ile yenir. Kış sofraların vazgeçilmezidir ama ilk kez deneyenler için biraz zorlayıcı olabilir. Norveç'te hapishaneler dünyanın en insani cezaevleri arasında. Amaç cezalandırmak değil, topluma geri kazandırmak. Dünya turu Norveç durağıyla sona erdi. Başka bir ülkede görüşmek üzere.
0: Dünya turu sona erdi. Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığına Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığına Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

yaşarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilowatt saate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilowatt saate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibariyle tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada,

0: Burhanettin Duran, Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin yumuşak güç başarısı değil, bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünya hikayesine geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında meydana gelen can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Kayseri'de Temmuz ayında ihracat 368 milyon 22 bin 980 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yılın ilk yarısında toplam ihracatımız 2 milyar 296 milyon dolara çıkmıştır. Tüm olumsuz dış etkenlere rağmen üretim gücünü koruyan ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyorum, dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'la Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Türkiye'nin dış ticaret rakamları Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır, dedi. Kızılay Kayseri Şubesi Başkanı Cafer Beydilli, Genel Merkez tarafından alınan kararla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığı'na Gül Bozdağlı, CHP Melikgazi Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Nurtok ve CHP Koca Sinan Kadın Kolları İlçe Başkanlığı'na Elif Genel'in atandığını duyurdu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Zümrüt Mahallesi'ne 7500 metrekare üzerine kurulacak bir Koca Sinan Akademi yapılacağını duyurdu. OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşadığı iş kazası sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Fikret Konur, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açmaya hazırlanıyor. Kayseri Spor'a PFDK tarafından TFF 1. Ligi 3. haftasında oynanan Iğdır FK maçı sonrası çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle ceza verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacaklarını belirterek, sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı %25'e kadar düşmüş olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur mobil uygulaması hakkında yaptığı açıklamada son bir